0: abbhome.az web saytına dahil olarak bir klikle təmir krediti götürebilirsiniz. Özü de 200 bin manata kadar. İllik faiz derecesi 14%'den. Maksimal müddet ise 59 aya dek. Evden çıkmadan indi online siparişle kredi alın ve menzilinizi, bağ evinizi, büyük obyektleri təmir edin. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündü. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.

Tezaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.

bacht açan güllerdin, yoksan senindin. Bir vakit hoşbeht günlerdin,

yoksan senindim. Dilleri çin çin idim, uçan göğerçin idim. Tekçe

olar da bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan səndir. Arzularda bir naxış, dünyamıza bir baxış. Dümdüz yollarda yoxuş, yoxsan səni.